0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Do turco Omar Faruk Tekbilek, do seu traballo Three of Patience, escoitamos o tema Adanan.
2: Oh, Adanan, memleketim, bereketli toprağım. Doroslardan rahmetle akan seyhan ırmağım. Gök gürültün, yağmurun, setlerle gelen aşkım. Adanan.